kurgan fenaro woni farihi yana keri faye woni neɗɗo jassa bamu geɗata ma ɓuri bamma ma fate bamma ma bamma ɓuyira ɓurde bamu ne weli wonde welani nande fodde bamu ne weli nande ne weli wonde jarde bamu ne weli nande.

0: neden çok burada telefon bakardı? Bizim bunları mı bizi daha şu kadar
1: ciddi kadar
0: Bismillah ya yutballo gro bone wala di bubba dum na moy bismillah ma do bani meda tobe kunde mun wala kunde wala jaze

ey zaman mecanı fenar Bu baylara defna ağlamay dilay defna Allah dilemince mitibet var ne kar

Milyon dönene varsa hani varsa ki tar varsa kılını vali kıyı var bunu ben. Sürünga sürünga sürü cece falla bir mi sürü bir avu. Bunu bize bambu mu samadu ya. Gor bu kulu kulu ne nakup bize bir kayka. On bize bambu mu mamu doya bunu gor kopu ne lubu di bize bir dakar. Bunu lamur kutu ola Senegal tamu gidiyor. Mamma huray ba gor kullo huray ñane kala yo ñane kala bu re makko kullo gor mi jidi kala bu nekk dañe aduñe waar da dum nekk waar ka waas fi tan muddu walla di bumu min dende min bima ba e sax bi min bi

ben benim bakınca kayıpsa. Ey pula kaymaca bela. Pula kaymaca bela. Pula kaymaca bela. Sama kalma çakanca. Sama kalma. Jamba jamba takopal bici bunda bela.